ömür şirin yuhu imiş. Doğrusuyla yalanıyla geçen güne çatan günü ötmüş vakti gezirem ben. Gitmiş vakti gezirem ben.

0: Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. İBank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Asacı Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27'de kadar 2004. yıl tarihli 246 sayılı lisansiyas esasında faaliyet gösterir.
1: Bu ses sahipkarlara Türkset'ten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Banko Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğidir. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve gürosuz elde etme imkanınız var. Banko Baku ile biznesinizi büyüdün.
0: Banko Baku 18 Şevval 2005. yıl tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin. Reklam yerleştirme için 050-299-8639 numarasına zeng edin.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Birbank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipris'te. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Her bisiler için hususi hesaplanmış online nakit kredimiz var. Bir banktan götür.

Hikayet. Bir zamanlar bir şehirde bir usta yaşayırdı. Etrafı hemşe şagirdlerle dolu olardı. Bir gün şagirdlerin en istedadlısı düşünür. Göresen ele bir sual var mı ustamız cevap verebilmesin. Gidip çemende bir gülün üstünden güzel bir kepenek tutup avucunda sıkır. Kepenek ayaklarıyla şagirdin ellerine yapışır ve gıdıklayırdı. Şagird gülümseyerek ustasının yanına gelir ve soruşur. Sizce elimdeki kepenek canlıdır yoksa ölü? Usta şagirdin eline bakmadan söylüyor. Her şey senin elindedir.

0: rahat idare et. Ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: Halkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Halkbank Emanet Loteriyası'nda 200'den çok galipten biri siz olun. İlk tirajın galipleri 10 Eylül tarihinde müeyyen olunacak. Etraflı 138. Halkbank, uğurla birlikteyik.
2: Asacık Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Reklam yerleştirme için 0'a.

0: Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2-TY sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
2: Her ay vergili banklara kredi ödemeyi seni yorursa

0: sanayicisi ol. Üstelik 12.000'den çok ticaret aletine çıkış elde et. Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı malumat Birbank Invest tedbiginde. Birbank Invest Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın verdiği 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın en nişanıdır. Hizmet Paşa Kapital İnvestisi şirketiyle birlikte teklif olunur.
1: Bu ses sahipkarlara Türksat'ten haber verir. Aziz sahipkarlar, bizneste yeni bir merhaleye hazırlaşırsınızsa Bank of Baku 100 bin manata dek sahipkar kreditiyle size desteğiydi. 100 bin manata dek krediti 12 aya dek güzeşle, üstelik zaminsiz ve girofsuz elde etme imkanınız var. Bank of Baku ile biznesinizi büyüdün.
0: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansı ile faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 200

Gel, hardasın. Sen gedenden yaz ömrümü garlı. Bu dünyada ne sevmişim, hele yüreğimde mehabbet kalıp. Gel, görmedim o geden seni, gel. Unuttum ben neden seni, gel. Severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel. Sevdalı cavanlar kimi, gel. Severim tezeden seni. Gel, görmedim o geden seni. Gel, unuttum ben neden seni. Gel, severim tezeden seni. Gel, o güzel zamanlar kimi, gel. Sevdalı cavanlar kimi, gel. Severim tezeden seni. Bir muhabbet az olacak, sen ölsen. Ömrümde yaz olacak.

onun etrafına. Niye? Burada bilmemeli bir şey yoktu ki. Onlar hamısı baş kiliselerinin etrafında meskin salmaya çalışacak. Han gördü ki bu onun özüne ziyandı. Ona göre de eşiktaşı ile razılaşmadı. Bes Müslümanlar merkeze niye yığılmış? Müslümançılık ayrı, onlar ayrı. Müslüman dininde olan çok ülkeler var ki ayrı ayrı dillerde danışır. Ayrı ayrı haklardı. Her birinin

0: Asta ești.
1: Pazitano, Bali, Nicomus, de Marocco Ruhu, Pirlaya de Birleşti. Premium Residence, Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye

Necaskar güzellikleri, sevdiği insanların çizgileri yaşayır onun şiirlerinde. O güzelliklerden doymurdu. Beten intihasız, ömür azdı az. Bu kısa ömür de keçmesin heder. Adam saadeti eve çağırmaz. Adam saadetin dalınca gider yazırdı. Aliha Köçalı şair ömrü yaşadı. Ümitli, ışıklı bir ömür. Misraları bu kederli dünyaya güzelliği, sevgi götürdü. Gözümde kalmayıp arzuda, kamda. Hayat yalnız sana minnettarım ben. Uğurlu bir günde, hoş bir mekanda beni bu torpağa oğul etmişsin yazdı. Ve poeziyası müzik ışığına büründü.

0: Ersiz. Etraflı 138. Halkbank.
1: Asece Halkbank'ı Merkez Bank'ın 27 kapır. 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

105 Hikayet. Japonya, zelzeleden bir neçe saat sonra. Hilas ediciler uçmuş binanın galıkları altında genç bir kadın tapırlar. Onun onurgası ve başı zedelenmişti. Diz üste çökerek sanki ibadet edirdi. Kollar arasında neyse var idi. Hansısa bir güvve hilas edicilerden birini sanki geri çekirdi. Hilas edici hemen eve kaydır, taşların arasıyla yine cesede tərəf irəlləyir ve heyecandan boğula boğula kışkırır. Uşaq, burada uşaq var.

kimse kimsesizem, sen de kimsesiz. Tenha hasret kokan hatirem kimi? Tenha hasret kokan hatirem kimi?

bir liman, bir de ben. Gözlerim yok, bir liman, bir de ben. Bir liman.

Kesin limana dönersin, gözlerik yolunu bir liman gir demem. Gözlerik yolunu bir liman gir demem. Gözlerik yolunu.